Benim şuklam beredere, presen mesundere, şuklam beredere, presen mesundere, gavura